Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız. Düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي

O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

0: O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.
1: اِذْ

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin, onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.

0: الْعِقَابِ.
1: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

0: أنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed, onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir. Fe in

0: Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: El-âne haffafallahu ankum ve alime enne fîkum da'fâ.

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır. İşte

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz. Ve in

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler. Ele.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

0: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Em

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onarırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

0: Ey Muhammed, de ki: eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْ

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti. Ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ya

0: Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: قاتل

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? O onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

susuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

0: de her an aynı frekansta hep beraberiz, hiç ayrılmıyoruz. Gönüller bir. Efendim, sevgiler, saygılar iletiyorum. Aşkın Sesi, ben Deniz Renha Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebru'limizde yine keyifli, güzel dakikalar işte başlıyor. Hoş geldiniz ve aşk ola.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Yok, insan içine atmamalı ve tabii ki herkesle de paylaşmamalı sevgili can bağları. Karnı aç olan doyana kadar yer ve bir şekilde bu açlığı gider. Peki gözü aç olan? Evet, gözü aç olan ölene kadar yer ama bitiremez. Toplar da babam toplar, toplar da babam toplar.

Dedim aslanım burada yatıyor ve işte ilk mesajla hemen başlayalım sevgili Can Bağları. Ebru Gündeş adaşına güzel bir şekilde ona armağan edelim. Ebru seçmiş çünkü şarkıyı. İki nefesi ben seçtim. Ebru Gündeş'i Ebru seçti.

bir şöyle gönül yarasına hemen geçiş yapalım efendim ve Cengiz Kurtoğlu hayranlarına armağan edelim. Yiğit Bey tüm sevdikleri için armağan ediyor Ankara'daki şu an dinleyen tüm dinleyenlerimize ve Vesile Hanım da yine tüm sevdikleri için armağan ediyor Cengiz Kurtoğlu.

Saçlarına aklar düşmüş dediler. Her telinde ayrı acılar var dedim. Kiminde sevdiklerimin açtığı yaralar, kiminde boşa geçen yıllar, kiminde yüreğimdeki acılar var dedim.

benim neler çektiğimi, kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Evet, insan bilemez dışarıdan bakıldığında. Efendim devam edelim. Sena, bugün benim doğum günüm demiş, bir şarkı yayınlarsanız çok sevinirim, kolay gelsin. Tabii ki hemen gönderiyorum. Aşk Sana Benzer çok da güzel bir şarkıdır Sena. Doğum günü kutlu olsun. Senin şahsında bugün doğum günü olan herkesin de doğum gününü kutluyorum. İstanbul'dan Merve. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 8 No'lu E1 koğuşunda bulunan Her Şeyim Adem'e Ebru Gündeş'ten bir şarkı demiş. Ebru Gündeş'i dinlettim. Koray Avcı'yı gönderim, olur mu?

çok sevilenlerden bir tanesi. Evet, Ferdi Tayfur zamanı sevgili Can Bağları. Hatıran yeterle devam edeceğiz. Gökhan Yılmaz Van'dan mesaj yazıyor. Öğretmenim demiş, okuldan çıktım şimdi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel hocam. Hayırlı istirahatler diliyorum. Ferdi Tayfur sizin için. Antalya'dan servis kaptanı Cemil Malbur, Hüdayi Yılmaz 0C 07C 2566 2567 2568'i armağan olsun demiş. Antalya Korkut elinden Haşim Topuz, o da Ferdi Baba'dan istemiş. İstanbul'dan Gurbet senin için de, tüm Nevşehirlilere de

senin hikayen. Herkesin kendine göre bir hikayesi var, yaşanmışlıkları var. Efendim devam ediyoruz Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebruli'de Melek Mosso ile devam ediyoruz. Muğla Ortaca'dan Nursel Can'dan Melek Mosso'dan istiyorum demiş. Bütün dinleyenlere gelsin, çok teşekkür ediyorum, selam olsun. Konya Altınekin Yeni Ölmez Mahallesi'nden selamlar Mehmet Tanoğlu. Sizin için önce Melek Mosso'yu sonra Ebru Gündeş'i dinlettim. Ebru Gündeş'i de armağan etmiş olayım. Samsun Bafra Beşat dolmuş durağı. Selam olsun Fatih kardeşime ve kolaylıklar diliyorum. İyi yolculuklar diliyorum.

Anlamak ve anlaşılmak ne kadar kıymetli, ne kadar önemli. Şarkıda da çok iyi vurgulanmış. Ve Güllü ile devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Sevgili Can Bağları Kütahya'dan, Öznur Erden. Evinde sizi dinlerken kolye diziyorum demiş ev hanımıyım. Güllü'den bir eser demiş. Cezaevinde bulunan her şeyim eşim Nuri Erden için armağan eder misiniz demiş. Hemen gönderdim. İzmir'den Kerem Yıkılmaz. Eser eşim Nurhayat, kızlarım Yağmur ve Damla için gelsin. Sevcan'la İzmir'den yazıyor. Menemen'deki canı eşi Ercan Akkaş için rica ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Selam olsun. Ankara Mamak'tan Mehmet Düz. Eşim Songül, oğullarım Buğra, Berke ve kızım Büşra için istiyorum demiş.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Dursun Bey Harmancık Devlet yolunun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir-Ankara yüksek hızlı tren projesi tamamlandığında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini söyledi. Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Başkentin Ocak-Ağustos'taki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Sen de katıl. Göre %20

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

0: adımı da.
1: Diyelim ki kara kaplıya yazdım, vay vay vay. Diyelim ki Hakan Altun'u dinledik. Efendim hemen devam ediyoruz. Derya Bedavacı'dan bir şarkı. Konya'dan Muhammed mobilyacıyım demiş. Ve canımdan çok sevdiğim fakat kavuşamadığım Selma'ya armağan ediyorum demiş. Erhan, ben yeğenim Saviş için Güllü'den bir eser dinlemiştik. Derya Bedavacı'nın bu güzel şarkısını armağan ediyorum. Kabul buyurun efendim ve Derya Bedavacı canımın içi diyor. Seni

canımın içi. Ne güzel cümleler değil mi? Efendim hemen devam edelim. Şöyle bir bakıyorum. Uğur Işılak isteniyor İğneada'dan. Sezgin, Maya ve kendim için istiyorum demiş. Bornova'dan Selma Ayarcan nasılsınız demiş. Çok şükür bugünümüzü aratmasın. Beklediğim saat geldi demiş. Mikrofon sizde, kızartma yapıyorum. Akşam ama afiyetler olsun şimdiden. Ferdi Tayfur dinlettim ama bir tane daha gelme ihtimali çok yüksek. Kolay gelsin.

0: Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu.
1: Tüm babalarımıza armağan olsun bu güzel eser. Çok sevilen bir baba eseriydi. Efendim devam ediyoruz ve Acem kızıyla. Çünkü İstanbul'dan Mustafa kardeşim taksiciymiş ve özellikle kolay gelsin tüm taksici kardeşlerimize de selam olsun. Acem kızını istiyorum demiş. Ben de hemen dinletiyorum. Kayseri'den merhabalar. Eser gıda çalışanları, onlar da patronlarımız Mustafa Eray'a armağan ediyoruz demişler. Celalettin Şahin, kardeşim Selahattin Şahin, yeğenim Özkan, annem, babam ve Radyo 7 çalışanlarına özellikle armağan ediyorum. Ve tüm Malatyalılara armağan ediyoruz demişler. Ben de hemen gönderelim 4 artı 4 şehrimize.

yaşamaya alışılır. Ama unutulmaz. Orası net. Devam ediyoruz. Ankara'dan Köksal teknik servis olarak çalışıyorum demiş. Kıvırcık Ali'den başta eşim ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Hemen gönderelim, kolay gelsin. Gaziantep'ten Medine, Gaziantep L tipi cezaevinde bulunan eşim, her şeyi Mehmet Evren Yıldırım için istiyorum demiş. Ankara'dan Murat, canım eşim papatyama armağan ediyorum demiş.

0: Yolculuğumuz derin ve Volkan Konak'la devam ediyoruz. Antalya'dan Zeynep. Yemek yaparken seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin Zeynep'cim. Şimdiden afiyet olsun. Volkan Konak ve Ferim.
1: Yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi.

Ankara Türk Tıpsan çalışanlarına armağan eder misiniz demişler. Mamak servisi olarak severek dinliyoruz. Selam olsun, yolunuz açık olsun. Şimdiden hayırlı istirahatler diliyorum. Berner Hanım iyi yayınlar. İzmir'den Oğuz ben, Emrah'tan bir eser istiyorum demiş. Şu an dinlemeye başladık. Konya'dan Ayşe Aydoğdu. Çok sevdiğim eşime ve iş arkadaşlarıma Ebru Yaşar'dan bir şarkı. Peki önce şimdi Emrah'ı dinleyelim. Hemen sonrasında da Ebru Yaşar sizlerle birlikte olsun. İtalya'dan Onur İpek. Gurbetçilere armağan ediyor. Antalya Kepez Mısır Çarşısı'ndan Sultan, iş yerimde dinliyorum sizi demiş. Kolay gelsin Sultan Hanım.

Yaşar ve Ebru Yaşar. Şimdi ise Müslüm Gürses Radyo 7'mizde. Selamünaleyküm Merher ablaymış. Aleyküm selam. Konya'dan Ebu Bekir eşim, Sibel yoldaşım, canımın ötesi için Müslüm Gürses'ten demiş. İyi yayınlar, onu çok sevdiğimi söyler misin ablacığım demiş. Çok seviyor sizi. Bilginiz olsun. İstanbul'dan Gökhan, Çorum'da olan cennet bakışlım Habibem için istiyorum. Onu çok seviyorum ama o beni çok üzüyor. Söyler misin artık, üzmesin beni demiş. Üzmeyin birbirinizi ya, sevenler.

Ve devam ediyoruz sevgili Can Bağları Radyo 7'mizde. Aşkın yayın Ali Ebruli'de. Bernar Hanım demiş. Ha, o Venhar. Van'ın V'siyle efendim. Selam olsun. Venhar, evet. Çok akustiği güzeldir ismimin. Mersin Silifke'den Cafer Gökkoruk. Nurettin Rençper'den demiş. Kendime ve Radyo 7 dinleyicilerine eser istiyorum demiş. Şimdi gönderiyorum efendim, hemen şu an dinlemeye başladık. Çayırova'dan Ahmet Altay, o da Barış Manço'dan demiş. Kolay gelsin. Peki o zaman şimdi Nurettin Rençper, sonra Barış Manço, dinleyelim büyük bir keyifle.

Başlamak kolay. Çok daha zor bir şey var. Tekrar güvenmek. Tekrar güvenmek çok zor. Çok zor.

Merhum Barış Manço'yu dinledik büyük bir keyifle. Bolu'dan Enver, hiçbir zaman unutamayacağım güzel gözlü Antepli'me demiş Nick Binler'den. Eylül'de hemen son günlerin en sevilenlerinden biri. Ayda düştüğüm sevdiğime gelsin iyi yayınlar demiş. Edirne'den selamlar, ailem için istiyorum. Acar ailesine Serpil Acar iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum, hayranlıkla da takip ediyorum demiş. Var olun, biz de sizlere hayranız biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum ve çok güzel bir şarkı. Biraz daha Radyo 7'nin sesi yükseltilmeli bence.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir-Ankara yüksek hızlı tren projesi tamamlandığında seyahat süresinin 3,5 saate düşeceğini söyledi. Eylül ayı içerisinde toplam 9,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Başkentin Ocak-Ağustos'taki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,7 yükselişle 12 milyar 156 milyon dolara çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Reklam.

0: TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de.
1: Access ve iyi yaşa.
0: Access 25 yaşında.
2: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Veni Vidi Göz.
4: Para

0: para 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: aradıkların Getir Büyük'te bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Reklam.

heyecanlar. Biraz dünden, biraz ömürden, biraz bugünden, biraz da gönülden geçiyor. Hayat geçiyor işte. Ömür geçiyor işte.

nasıl geçecek işte, dedim ya, biraz gönülden, biraz ömürden, biraz dünden, biraz bugünden, öyleydi böyleydi, geçip gidiyor. Efendim devam ediyoruz, Koray Avcı'yla devam ediyoruz çünkü Ankara'dan Dilara. Evet, Koray Avcı'dan bir şarkı istemiş. Sevdiğime severek ayrılmak zorunda kaldığımı armağan ediyorum demiş.

Babalarımız şöyle derdi canlar. Birçoğunuzun kulağındadır büyük bir ihtimalle. Orucu seninle tutup bayramı başkasıyla yapandan uzak dur. Çok güzel değil mi? İşte yaş ilerlediğinde bu sözü daha iyi anlıyor insan. Belki çocukken, gençken çok fazla anlaşılmaz ama yaş biraz ilerleyince çok net, yerinde anlaşılıyor her şey. Tekrar edelim. Orucu seninle tutup bayramı başkasıyla yapandan uzak dur cancağızım. Uzak dur. Aşk ola.

muhteşem bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Allah güzel okumuş değil mi? Ey sevgili. Ve devam edelim şimdi, yine çok sevdiklerimizden birine geçelim. Orhan Gencebay, bir de Ferdi Tayfur. Hatay Altınözü'nden İnan Özdil, eşim için demiş Ferdi Tayfur'dan bir eser. Bolu Gerede'den Sultan, Ferdi Tayfur'dan istiyorum sadece kendim için demiş. Sana bırakıyorum demiş. İstanbul'da oğlum Yunus Emre'ye ve kendim Latife Tunç'a armağan ediyorum demiş. Ve size gelsin, çok teşekkür ediyorum.

İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Sevdiğimiz sanatçılardan, yorumculardan biridir. Benler Hanım Manisa'dan Canan, ben demiş İbrahim Erkal'dan bir eser istiyorum. Çok sevdiğim güzel kalpli bir tanem Harun'uma armağan ediyorum demiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ablam, ben Yusuf Koca. Hilal Tekstil çalışanlarına ve manavcı Ceyhun, tatlıcı İsmet için gelsin demiş. Bir de güzel söz yazmış. Bozuk para cebi deler, bozuk insan kalbi deler. Allah bizleri bozuk insanlardan fersah fersah uzak eylesin. Amin.

Götür beni gittiğin yere çok özel şarkılarımızdan biridir. Ferhat Göçer yorumuyla dinledik. Ve şimdi Derya Bedavacı zamanı. İngiltere'den Tahir, bütün Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum demiş ki, o Ferdi Tayfur'dan istemiş. Ferdi Tayfur'un bu güzel dinlediğimiz o güzel şarkısını armağan ettik ve Derya Bedavacı'nın da bu güzel şarkısını da armağan edelim yine aynı zamanda. Şöyle bakalım, ablaların kraliçesi demiş, teşekkür ediyoruz bu arada. Sivas'tan kepçe operatörü Feridun, dünyanın en tatlı kadınını armağan ediyor. Ankara Beypazarı'ndan Ayşe çalışırken sizi dinliyorum demiş. Radyo 7 ekibine ve çocuklarıma gelsin, teşekkür ederiz, kolay gelsin. Yüzüm

Korkarım güzelim, korkarım ve Derya bedavaca sizlerleydi. Şimdi Fatih Kısaparmağı hemen geçiyoruz. Selamünaleyküm demiş Yusuf Yiğisoy Hollanda'dan. Fatih Kısaparmak'tan demiş bir eser gönderiyorum hemen size. Bu güzel eseri, sanatçıyı siz şarkısını ben seçmeye devam ediyoruz çünkü. Benler abla, bu saatlerde senden istekte bulunan genelde eşim olurdu ama demiş, bugün ilk defa ben de onun için bir istekte bulunmak istedim. Şu an araç kullanıyor ve mutlaka seni dinliyordur demiş. Ankara'dan Sinem, bana her gün kendimi özel ve değerli hissettiren eşim Abdurrahim için bir şarkı istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Maşallah maşallah, Allah nazardan korusun. Hep de böyle devam etsin güzel kardeşim. Şöyle Fatih Kısaparmak bana gönder.

0: İçmezsem namerdim, söz bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Lezzetli bir şarkıdır. Ölüm Ölüm ve Nahide Babaşlığı sizlerleydi. Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Aşkın yayın hali Ebru'lu devam ediyor. Bendeniz Aşkın Sesi Venhar Sağroğlu. Vatanın V'siyle. Ankara'dan Şükran Erol. İş çıkışı taksiye bindik ve Radyo 7 yayında demiş. Harikulade, çok güzel. Öveçler Fidan Taksi, teşekkürler demiş. Kazansız belasız işler. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Öveçler Fidan Taksi bütün kaplan şoförlerine selam olsun. Ve dinleyenlerimiz.

program arasında da söyledim ya. Biraz o şarkı, biraz bu şarkı. Biraz reklam, biraz haber. Biraz güzel sözler derken yayının sonuna gelmişiz yine. Çabucak bitmiş. Efendim, son eserimizi şöyle bir bakıyorum. Merve Kocaeli'nden oğlu Yusuf'la dinliyor ve oğlunu armağan ediyor. Ben de tüm sevenlerine armağan ediyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
2: teslim mutluluk. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık dönemine yön verecek 2027-2029 orta vadeli programın kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda enflasyonun güçlü düşüş eğilimine girdiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişiyi arama çalışması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesi yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon neticesinde yaklaşık 98 bin internet sitesi erişime engellendi ve 1200 banka hesabına el konuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu yapıldı. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar 2 yıl geçerli olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardıklarını açıkladı. 80'ler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç ani ve şüpheli ölümüyle hem hayranlarını hem de yakınlarını yasa boğdu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 40, başkent Ankara 32, Bolu 28, Amasya 31, Malatya 33 ve Diyarbakır 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.43, Euro 56.24, Sterlin 65.45, Gram altın 6.898 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Dursun Bey Harmancık Devlet yolunun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yolunun 17-20.

Hani bazen hayat böyle üst üste gelir ya, insanın da böyle nefesi daralır. İşte bu şarkı biraz da yüzün gülsün diyenlere geliyor zannediyorum. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ve Eda'lı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de yerinizi aldıysanız radyolarınızın başında ve radyonuzun sesi açıksa başladı program. Hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize her zaman olduğu gibi armağan edeceğiz. Nasıl giriş, güzel değil mi? Anlatmaya çalışıyor, anlaşılmıyor. Böyle içinde kopan fırtınalar var, sustuğu yerler var, yutkunduğu cümleler var. Ve sonra mı? E diyor ki anlayamazsın.

0: Şöyle kalbimize dokunan güzel şarkılar olacak elbette. Radyo'da da sizlerle buluşturacağımız ve sevdiklerimize armağan edeceğimiz, sizler nerelerde bizleri dinliyorsanız, kimlerle beraber dinliyorsanız ya da dinletiyorsanız, Radyo 7 mobil uygulama üzerinden mi dinliyorsunuz bilmiyorum. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bizlerle olanlar, şöyle sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yollarda bizleri dinleyenlere de sağlıklı, güzel seyirler. Evlerindeki iş hanımları, iş yerinde kimileri kulaklıkla bizleri dinliyor. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Hadi o zaman bu güzel şarkılara eşlik edelim ilerleyen saatler, dakikalarda daha doğrusu. İletişim adresimizi hatırlatalım size. Bilenler zaten mesajlarını göndermeye başlamış bile.
1: Burası Radyo 7.

0: bizlerle beraber sevdiklerine sesleniyor. Manisa, Mustafa Bey, Manisa Kula'da programı çok beğendiğini söylemiş. Çalışırken bizleri dinlediklerini de ifade etmişler. Fotoğraf da göndermişler. Oh, bütün ekip bizlerle birlikte. Kolaylıklar diliyorum size. Eda Sultan merhaba. Denizli Selma Balcı, Selma Hanımcığım gördüm mesajınızı. Uzun yıllardır sessiz dinleyicinizdim diyor. Ama artık değil mi ben buradayım demek istiyorsunuz. Kızı Şükran ve Denizli halkı için bir şarkı rica etsem mümkün mü demiş. Tabii ki mümkün. Neden olmasın?
1: Burası Radyo 7. Hayata atın.

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İşte onlardan biri daha, yılların unutulmaz şarkılarından biridir. Şöyle sahibinin sesinden dinleyelim. Bu arada sizlerden gelen mesajların da yayında olacağını söylemiştim. Hemen hatırlatmış olalım. Yollarda olanlar var. Onlara sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Bizlerle birlikte olan uzun yol şoförleri, minibüs şoförleri var. Oh, çaylar, kahveler hazırlanmış. Hanımlar harikasınız. Bu şarkıdan sonra şöyle bakarız olur mesajlara da.

0: yaşayır giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: aradıkların Getir Büyük'te bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
3: BBVA. Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

O kadar da değil. Sevgi yalan olmaz. Bazen hani sözlerde olabiliyor mu? Olabiliyor ama taşıyamayan insanlar için geçerli o. Ve keyifli şarkılardan biridir. Kulak verelim, sonra mesajlara geçelim.

Emine'den oku diye gelmiş mesaj. İzmir'de Fadime Hanım biber tarlasında çalışıyor. Emine Özge ve isim nedir? Hamidiye. Onun için bir şarkı istiyor. Hamide'ye olacak herhalde o. Kaan Güzel bizlerle birlikte. Ankara, Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Dilan sıradaki şarkı biricik dostu Fatoş'una istiyor. Papatyalar senin için. Ah çok teşekkür ediyorum. Yine Ankara'da Murat Bey var. Sıradaki şarkıyı eşi Mehtap'ına istemiş. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Bütün herkes orada mı? Bütün iller orada mı? Ben birazdan şöyle bir yoklama yapıyorum. Ama önce şarkımız.

0: İddialı Saatler devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: lastiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.43, euro 56.24, sterlin 65.45, gram altın 6.898 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95.85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri, Dursunbey Harmancık Devlet yolunun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Da güzel bir insandır. Kamuran Akkor'un muhteşem yorumuyla geldi. Hali hazırda sahnede hala sevenleriyle buluşan çok önemli, çok kibar, tam bir hanımefendi. Ayrı severim. Kamuran Akkor'un güzel yorumuyla sizlerle buluşturduk. Eda Hanım, mesajlara geçer misiniz? Bekliyoruz. Bekleyin tabii ki. Ben de geçiyorum. Samsun Pelitköy'de Gönül Hanım var. Gönül Özarslan. Devamlı dinliyorum. Emeğinize sağlık demiş. Eksik olmasın. İstanbul'da evlatları var. Bütün sevdikleri var. Sevenleri var. Onlar için şarkı rica ediyor. Hay hay.

Şimdi Ankara'da sevdiği olan kişi, dinleyicimiz, kıymetlimiz, isminizi de yazaydınız ya. Eda varmış Ankara'da sevdiği, Eda Yılmaz. Ya ben sevdalı, sen belalı. Eda Yılmaz onu çok seviyor. Antep'ten selamlar gönderiyor. Onun için güzel bir şarkı armağan ederiz elbette. Hani sizi de tanıyaydık, iyiydi. Hollanda'da Ercan, sıradaki şarkıyı bütün dinleyenlere, gurbetçilere, Amsterdam'ın kavrulan sokaklarına. Oradan selamlar gönderiyor efendim. Çok da güzel bir manzara yalnız. Kavrulan sokaklar diyorsunuz ama harika görünüyor. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar size de.

Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de beraberliğimiz devam ediyor. Güzel güzel mesajlarla Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlar var elbette. Oh, bütün illerde burada vallahi, az önce seslenmiştim. Mersin, Gaziantep, efendim İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul neredesin? İstanbul trafikte, ne yapsın değil mi? İstanbul'da yaşamak çok zor çünkü trafikte olanlar, işte olanlar, evde olanlar, sesleniyorum. Şöyle bir selam verin bakalım, nerelerde bizlerle berabersiniz?

Yollarda olanlar var. Aydın Söke'de Muhammed Ali Tunç, Serkan Hallaş İzmir yolunda yolculuk esnasında keyifle dinliyoruz sizleri demişler. Vallahi güzel görünüyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Bursa, sevgiler selamlar size. Yeşil Yayla'da vallahi harika bir manzarada narin var. Hak et, sevgiyi hak edenlere, sevgiyi hak edenlere yayınlarım Narin Hanımcığım, ama diğerleri için söz vermiyorum. O yüzden bu güzel şarkıyı da size armağan ederim, hem de keyifle.

0: Daha Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Reklam.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
8: Uçarsın bu fiyatlara, Ajet.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
7: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
10: Getir, bir mutluluk getir. Garanti BBVA.
11: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
15: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sormazlar mı insana neden diye? Hani böyle yanındayken kıymeti fark edilmiyor, alışıyorsun, varlığını normal görüyorsun. Ne zaman uzaklaşıyor, eksikliği hissediliyor, değil mi? Garip ama gerçek. Bazı insanların değeri böyle hani yanı başımızdayken değil de yokluğunda anlaşılır ya. Hani böyle eksikliği varlığından daha yüksek sesle konuşulur ya. Bunu yaşamak mı gerekir? Hayır. Ama maalesef sanki doğa kanunu, hayatın kanunu gibi ama değil. Şöyle yanı başımızdayken, nefes alırken, birbirimizi anlıyorken, dinliyorken anlaşılsa çok daha büyük bir değer değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Biraz da böyle sitem var tabii sevgilerin içinde.

yeniden. Sizleri severek ve sürekli dinliyoruz diyen Zonguldak Ereğli'de Özmen Kasap Adnan Bey. Sıradaki şarkı size de gelecek elbette. Adana Yeşilova'da Alper Bey var bizleri dinleyen. Mesajımı okumadınız demiş, yeni gördüm vallahi mesajınızı. Güzel denk geldik ama size de armağanımız olsun. Ankara'dan selamlar gönderen Gerede'de kim var? Bülent, Ümit, Onur, Mustafa, Burçin, Melikşah ve arkadaşları. Onlara armağanımız olacak. Karaman, Mustafa Bey var Karaman'da. Giresun'dan selamlar gönderen, limanda çalışan, balık sezonu için av hazırlığı yapan.

Ve güzel cümleler, güzel şarkılar bırakmışızdır size diye düşünüyorum. Eda Özdemir huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda ile Gün Ortası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz ama yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'da seyrehanedeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programa göre 2026 yılı sonu enflasyon tahmini %28,4'e yükseltilirken 2027 yılında enflasyon hedefi %21 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni haftada Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 31, İzmir 37, Antalya 40, başkent Ankara 32, Bolu 28, Amasya 31, Malatya 33 ve Diyarbakır 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 artarak 71,8 milyar dolara ulaştı. Para piyasası fonlarıyla ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu pazarda sizlerle birlikteyim. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne giren sizler oylamada bulundunuz, sıralamamızı oluşturdunuz ve hep birlikte dinlemeye başlıyoruz. Niran Ünsal, Hak'tan listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20
2: numara.

Sakiler grubu Ara Beni Lütfen listemizin bu hafta 19. sırasındaydı. 18 numaradayız. Konuğumuz Suure İskenderli. O da seni düşünüyorum diyecek.

Yangın yeri. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 17. sıradaydı. Dinledik. 16 numarada Mebrure Değilim şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: istikbal.com.tr'de. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: koku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Yonca Lodi ve Murat Güneş'i dinledik. İncir Ağacı listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Radyo Yedeğini 20 devam ediyor. APO Ömrümle şimdi sizlerle.

Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile bu hafta listemizin 13. sırasında yer aldı, dinledik. Ve 12 numaradayız. Orhan Ölmez'le bir Karadeniz esintisi, Yamali, şimdi kulaklarınıza geliyor.

Orhan Ölmez'i de dinledik ve geldik listemizin 11 numarasına. Resul Dindar, Benim Sevdam şimdi sizlerle. Ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
8: Uçarsın bu fiyatlara, Ajet.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Rahmetli andık sevgili Müslüm Gürses'i. Sağlıklı bir hayat dilediğimiz Harika Avcı ile birlikte olmaz artık dediler. Ve Radyo 7 en iyi 20'mizin ilk 10'una onların sesleriyle girdik. 9 numarada Ceylan, Gitme Turnam'la şimdi sizlerle.

Cankat Erdoğan yazın yağar kar başıma dedi. Listemizin de bu hafta 8. sırasında ağırladık onu. İlk 7'deyiz artık. 7 numarada da Semih Cenk. Üzülmedim ki diyecek o da.

İlk 7'ye Semih Cenk'le girdik ve 6 numarada blok 3 ile devam ediyoruz. Sebebi Var. Şimdi sizlerle, ardından da Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.
1: Radyo 7.
2: Radyo.

0: Sayın sürücüler lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri. Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası. Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.

Cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Anında

0: İstikbal.com.tr'de. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim,
2: mutluluk. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
6: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
7: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Reklam.
12: Radyo 7 en iyi 20 devam ediyor. 5 numara.

Derya Bedavacı, Yok Öyle Bir Dünya bu hafta listemizin 5. sırasındaydı, dinledik. 4 numarada konuğumuz Yıldız Tilbe oluyor. Ah bir çocuk olsaydım diyecek o da.

Hakan Altun Kabul Et bu hafta listemizin 3. sırasındaydı. İlk 3'e onun sesiyle girdik. 2 numarada Radyo 7 özel çalışmalarından birini dinleyeceğiz. Çile misin?

0: Çile misin, dert misin'i de dinledik ve geldik listemizin birinci sırasına. Sevgili Murat Göğebakan, rahmetle anıyoruz onu da ve onun sesiyle diğer yarım bu hafta Radyo 7 en iyi 20'nin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunarken radyo7.com ve akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasını da sizlere mutlaka hatırlatıyorum. Telefonlarınıza indirin ve bizi ya kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da Radyo 7 uygulamasından takip edin. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi tekrar rahmetle anıyoruz. Murat Göğebakan şimdi sizlerle. Hoşça kalın.
1: Gittiğinde ilkbahardı, çiçekleri etim kaldı.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiği öne sürüldü. Konya-Antalya arası Alacabel tüneliyle 20 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergahı 7 kilometre, Konya ile Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız dedi. Milyonlarca memur adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 KPSS lisans genel yetenek, genel kültür oturumunun tamamlanmasıyla birlikte soru ve cevap anahtarı erişimi açıldı. Ekonomide 3 yıllık yol haritası açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulanmaya devam edileceğini belirterek 2027 yılında %21'e, 2028'de %13,5'a ve 2029'da %9'a gerileyeceğini hedefliyoruz dedi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otoprotik sunar.
1: Değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Düzce 26, Erzurum 21, Siirt 34 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 artarak 71,8 milyar dolara ulaştı. Para piyasası fonlarıyla ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam. Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
10: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Rise

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Reklam.

0: 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
3: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: yaşamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Reklam.

İnsan en çok da yarım kalan hikayelerini düşünür. Ya biraz daha sabretseydim ya o gün gitmeseydim dediği anlar dolaşır durur zihninde. Ama hayatın güzel tarafı şudur. Her kapının kapanışı bize kendimizi biraz daha tanımak için kapanır. Bunu unutmayalım. Acılar da geçer, izleri kalır ama o izler de bir gün en güçlü yanımız olur. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Mutlu akşamlar.

0: En önemlisi nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerinde mi? Önemli olan bunlar, öyle değil mi? Gerisi bir şekilde halloluyor. Her ayrılığın yazılmamış bir hikayesi vardır. Kimi sessizlikle konuşur, kimi gözyaşlarıyla. Çok güzel bir eserimiz var. Ayrılık acısı yaşayan tüm dinleyenlerimize armağan olsun.
1: Burası Radyo.

Özlemek unutmamak değildir. Özlemek bir zamanlar sizi mutlu eden bir hatıranın hala içinde yaşamaya devam etmesidir. Ve bazı insanlar hayatınızdan çıksalar bile kalbinizin en sessiz köşesinde yaşamayı sürdürür. Evet, bu güzel eseri de direksiyon sallayıp rızkını kazanan tüm sürücü dostlarımıza armağan edelim. Rabbim kazadan beri.

Hayatın en güzel tarafı hala sevebiliyor olmaktır. Kalbiniz kırılsa da yeniden inanabiliyorsanız umudunuzu kaybetmemişsiniz demektir. İnsan yaşadığı kadar değil de umut ettiği kadar bu hayatta genç kalıyor. Çaylarını kahvelerini yudumlayanlar, afiyet olsun sizlere. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim. Burası Radyo 7.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.43, euro 56.24, sterlin 65.45, gram altın 6.898 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95,85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri, Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kimse hayatımıza tesadüf girmiyor, öyle değil mi? Kimi iz bırakıyor, kimi ders oluyor, kimi sadece geçip gidiyor. Önemli olan bizi biz yapan insanları bu hayatta unutmamak ve kırıldığımız yerden yeniden güçlenebilmektir. Ali Kınık bizlerle birlikte tüm polislerimize, askerlerimize, görev başında bizleri dinleyen herkese Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eseri de sizlere armağan ederim.

ve bir soysuz dallarını değse yıkılır. Aç Allah'a ellerini.

0: Bazı yalnızlıkların sesi vardır. Duvarlar konuşmaz ama sessizlik her şeyi anlatır. Şimdi Ebru Gündeş'ten Soğuk Odalara kulak verelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı. O zaman sıradaki

Bizim de hatalarımız, kusurlarımız elbette ki vardır ama hak etmediğimizi görmekten inanın çok yorulduk, öyle değil mi? Yorulan dostlarımıza bu güzel eserimizi armağan edelim. Burası Radyo 7, ben Deniz Murat Çetin. Kum saatine kulak vermeye devam ediyoruz.

0: Zaman herkesten her şeyi alır. Kimi gençliğini bırakır yıllara, kimi hayallerini. Ama zaman aynı zaman olgunluğu da getirir bizlere. Bugün geriye dönüp baktığımızda kendimize kızmak yerine geldiğimiz yolu hatırlamak en güzelidir. Çünkü bizi bugünkü biz yapan geçtiğimiz bütün yollardır. Rabbim hayat yolculuğumuzu kolay eylesin inşallah.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Bazı şarkılar dinlenmiyor, yaşanıyor. Her notasında biraz hasret, biraz pişmanlık, biraz da sevdalık saklıdır. Şimdi İbrahim Erkal bizlerle birlikte bu güzel hisleri de kader mahkumlarına armağan edelim.

Kanadı kırılan kuşlar nasıl gökyüzüne küserse kırılan kalpler de hayata biraz daha temkinli bakar, öyle değil mi? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Rahmetli Kıvırcık Ali bizlerle.

Keşke her sevdiğimiz vefalı olsa. Hayatı güzel kılan gördüklerimiz değil ne yazık ki, hissettiklerimizdir. Umut dolu bir akşamınız olsun inşallah.

0: Kalbinizi yoran şeyi sırtınızda taşımak zorunda değilsiniz, biliyorsunuz değil mi? Hayat bazen bırakabilenleri ödüllendirebiliyor. Gidini serbest bıraktığınızda aslında kendinize yeni bir başlangıç için yer açmış olursunuz.
1: Burası Radyo 7.

Hiçbir zaman unutmayalım, yalnızlık her zaman eksiklik değildir. Bazen kendinizi yeniden tanıyabilmek için ihtiyaç duyduğunuz en değerli zamandır. Kendinizle barıştığınızda hayatın size sunduğu her şey daha anlamlı görünmeye başlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.43, euro 56.24, sterlin 65.45, gram altın 6.898 lira. Brent petrolün varil fiyatı 95,85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
2: Reklam.

Bir şehri güzel yapan binalar değil, içinde yaşanan anlardır. Aynı caddeden yıllar sonra geçtiğinizde burnunuzun deliğini sızlatan şey asfalt değil, orada bıraktığınız hatıralardır. Tüm gurbetçilerimiz, bu güzel eseri de sizlere armağan edelim mi?

Acının da sevdanın da herkese göre ayrı bir tarifi vardır. Bazı sorunların cevabı ise ancak yaşayan bilir. Evet, aşk acısı çekenler, kalbi yüreği paramparça olanlar, bu güzel eseri de sizlere armağan ederim.

Rabbim gönlünüzden geçirmiş olduğunuz tüm dualarınızı kabul eylesin. Hepimizin derdi ömrümüzün vadesi dolana kadar mutlu olmak. Mutluluk da sadece değerli olanlarla yaşanıyor ne yazık ki. Değer verip değer gördüğünüz insanlar çıksın her zaman karşınıza.

0: Rabbim evlerinizde huzurla yaşamayı nasip eylesin. Ağzınızın tadı hiçbir zaman bozulmasın. Evet sevgili dinleyenler, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız inşallah. Hoşça kalın.
1: Sevgilerdim sabahtan akşama kadar.

0: Reklam.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi politikalarındaki kararlılığa vurgu yaparak enflasyon hedeflerini paylaştı. Yılmaz, para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdümüyle enflasyonun 2027'de %21'e, 2029'da ise tek haneli seviye olan %9'a düşürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın ABD'de FBI tarafından sorgulandığı öğrenildi. Türkiye'ye iletilen ifade tutanağında Altaş, Gülistan 9'un araç içerisinde Mustafa Türkay Sonel tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen adli süreçlere dair verileri paylaştı. Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026'dan itibaren 27 ilde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini ve bunlardan 16'sının tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen destek çalışmalarına değindi. Bakan Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz ilaç desteği sunulduğunu ifade etti. Spor giyim markası Adidas'ın yeni reklam kampanyası kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. Şirketin tek ayakkabı hizmeti tanıtımı için Gazze saldırılarına katılmış ve bacağını kaybetmiş bir İsrail askerini kullanması eleştirilerin hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin Zeytun Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıl önceki saldırılarda yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkarılan naaşları defnedildi. Çoğu çocuklardan oluşan 100 Filistinli için kitlesel cenaze töreni düzenlendi. Endonezya'da yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Yayılan volkanik küllerin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine başkent Jakarta'daki havalimanında uçuşlar iptal edildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Düzce 26, Erzurum 21, Siirt 34 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 14.012 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.43, Euro 56.24, Sterlin 65.45, gram altın 6.898 lira. Brent petrolün varil fiyatı $95.85.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %3,6 artarak 71,8 milyar dolara ulaştı. Para piyasası fonlarıyla ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı, huzurlu, bereketli akşamlar, pazarlar diliyorum. Mehmet Zeyd Yıldız ben, nasip olursa efendim saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Önce radyo başına, sonra programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyd Yıldız'ı dinliyorsunuz.
0: Getirdiniz.

yine gönlümüzden geçenleri paylaşacağımız, gönlümüzden dilimize düşen kelimelerin size ulaşacağı bir yayın, gönlümüze hayırdan gayrısı düşmesin, razı olmadığı bir cümleyi, bir kelimeyi dilimize, dilinize vermesin, bize böyle bir program daha nasip ettiği için minnettarız, şükürler olsun. Hayırlara vesile olan güzel bir beraberlik olsun efendim. Çayınızı kahvenizi almadıysanız buyurun alın, eğer müsaitseniz içebilecekseniz. Tabii bu çay kahveye meşrubatlar da, bitki çayları vesaire bunlar da dahildir efendim. Bunları da ifade etmiş olayım.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar sesim her nereye, her kime ulaşıyorsa inşallah iyisinizdir, inşallah her şey yolundadır. İnşallah ters giden bir şeyler yoktur hayatınızda. Huzur hali içerisinde, rıza hali içerisinde bize kulak verebiliyorsunuzdur ama hayat böyle bir yer değil, biliyoruz. Hepimizin derdi, kederi, sıkıntısı var. O zaman programın hemen başında bir dua ile başlayalım. Rabbim hem sizin hem bizim cümlemizin ne sıkıntısı varsa, içinde büyüttüğüne derdi varsa, ağzının tadını kaçıran, uykularını kaçıran, yüzünü astıran her ne varsa gidersin, şifa versin, derdinize derman versin. Amin. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yapıldı. O paylaşımın altına dinleyicilerimiz yorum yapabilirler. Bir merhaba da olsa yazın bize. Müsait olan bütün dinleyicilerimizden bir cümle de olsa bir mesaj bekliyorum. Hadi bu zamana kadar hiçbir radyo programına katılmamış olabilirsiniz, yorum yazmamış olabilirsiniz. Hani ilkler özeldir. Siz bizi oraya yakıştırırsanız bundan mutluluk duyarız. Hangi şehirden dinlediğinizi de mutlaka yazın. Heybenizdeki güzel sözleri paylaşın. Bizler de programda seslendirelim mesajlarınızı.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

0: gider.
1: Dost üzülür, düşman güler, böyle derde gülünür mü? Valla hani biraz böyle kitabın ortasından konuşmak gerekirse, biraz açık sözlü olmak gerekirse, insanın aslında yıllarca dost bildiği insanlar bile bazı durumlara bıyık altından gülebiliyorlar. Ya demek ki dost değil, o ayrı mesele de. Hani dost dediğin adam sen sıkıntıdayken bundan keyif alır mı almaz, ama hani dost gibi görünüp de, yüzüne böyle dost gibi görünüp de arkandan başka planlar yapan, kafasında başka şeyler kuran, hani münafık dediğimiz cinsten insanlardan ne yazık ki çok var. Rabbim bizi münafıklıktan, öyle olmaktan, onlara benzemekten ve onun gibilerden muhafaza etsin her daim. Amin. Sizi severek dinliyoruz, gönüllere hitap ediyorsunuz. Hizmetiniz daim olsun demiş Muhammed Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ve eklemiş yorumuna, demiş ki insanı helake götüren elde edemediği dünyanın hırsı, kurtuluşa götürense eldeki azla Rabbine olan rızasıdır. Çok kıymetli bir söz. Yani düşünsenize, elinizde bir şey yok, elde olmayan ve ama peşinden koştuğunuz bir dünya var, bir dünyalık var. Peşinden koşuyorsun, zaten koştukça senden kaçacak o. Ne dünyayı elde edebiliyorsun, o dünyanın peşinde koşarken de Allah'ın rızasından da olmak var, Allah muhafaza. Ama diğer tarafta elindeki az bir nimet, az gibi görünen bir nimet aslında bir şükür sebebi ve şükrettikçe arttıracağım diyen ve bunu vaat eden bir Rab. Hangi taraf daha kazançlı, hangi taraf ziyanda? Ziyan etmekten, iflas etmekten ona sığınırız.

Hatice Hanım demiş ki geçti diyeceksin, geçmediğini senden başka kimse bilmeyecek. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Geçti diyeceksin ama geçmediğini senden başka kimse bilmeyecek. Bir nevi Cenab-ı Hak'la böyle sırdaş gibi olmak değil mi? O da başka bir makam. Hani kiminin içi kan ağlar da böyle. Hala dili şükreder, kalbi şükreder, hamdolsun der. Halbuki dünyanın sıkıntısını yaşamaktadır ama o şükür hali kalbine huzur vermiştir. O huzur hali tebessümüne vesiledir. Halbuki derdi, sıkıntısı, kederi çoktur ama yüzü mütebessimdir. Yüzüne bakarsınız böyle, ya dersiniz ne kadar adam rahat. Hani bu adamın herhalde bir sıkıntısı yok. Her şey bu adamın hayatında güllük gülistanlık, her şey yolunda diye düşünürsünüz ama aslında öyle değildir. Var Allah'ın böyle kulları. İzmir'den Dilek Özdemir hayırlı yayınlar demiş ve eklemiş altına, Allah var, gam yok. Amenna ve saddakna.

uzaklarda, hayallerde ve rüyalarda her kiminiz varsa artık size armağan olsun bu şarkı. Bu hayatta nefes almaları, aynı gezegende nefes alıyor olmak da bazı insanlar için bir teselli olabilir. Hani dünyanın öbür ucundasındır, bir hasret çekiyorsundur. Fakat kavuşma ihtimalin vardır bu dünyada. Bu içindeki o umut insanı yaşatır. Ya da ötelere uğurlamışsındır ebedi aleme, irtihal etmiştir o sevdiğiniz. Cennetinde ebedi olarak buluşma ihtimali insanı yine yaşatır. Yani insan her halükarda umut var, ümit var olmalı. Hani her tarafa iyi yönünden bakılmalı mıdır? Evet. Eksileri göz önünde bulundurmak her zaman için iyidir. Eyvallah, tedbirli olmak amenna. Fakat olumsuz düşündüğü zaman bir insanın o işin neticesinin olumsuz olması çok daha büyük bir olasılık. Rahman ve Rahim olana iman etmişiz. Ama kafada hala soru işaretleri olmaz der büyükler. Her işimizi ona ısmarlamışız. Hayırdan gayrısını vermesin Rabbim. Amin.

0: reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Balıkesir Dursun Bey yolunun 58 ile 64. kilometreleri, Van Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

aşkından. Efendim bu arada Radyo 7'deki bu yayınımızı hem izlemek hem dinlemek isteyenler Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı üzerinden bizi hem dinleyebilir hem izleyebilirler. Bunu da duyurmuş olalım efendim. Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarındansa katılım sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım gelen yorumlara, kimler bizi nerelerden dinliyorlar. Her bir cümleniz, her bir yorumunuz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Başarılarınız daim olsun, emeklerinize, ellerinize, nefesinize sağlık demiş. Selma Hanım çok teşekkür ederim. Malatya'dan selamlar, iyi yayınlar, Sevinç Hanım yollamış. Teşekkür ediyoruz. Malatya'ya da selamlarımızı gönderdik. Duanıza amin dedim. Balkonda dikiş dikerken dinliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Almanya'dan Selma Konakçı. Seve seve dinliyorum sizi. Hiç yorum yapmam ama siz yazın dediniz. Ben de yazayım dedim. Bu da geçer yahu demiş. Aklıma gelen. Selam olsun Almanya'ya ve dünyanın birçok ülkesindeki gurbetçi dostlara selam olsun. Onlar da oradan bize eşlik ediyorlar. Hatta Avrupa'daki dinleyicilerimizin yorumları, onlardan gelen, yani kendimizi vatanımızda gibi hissediyoruz Radyo 7'yi dinlerken diyorlar. Bu bizim için çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyorum.

Ümitsizliğin ümidi yitirdiği anda ümitsizliği yitiren bir ümidin varlığına inanıyor ve bekliyoruz demiştim zamanında. Şimdi de diyorum ki bir dakika, şimdi tekerleme gibi bir cümle kurulmuş, bir dakika baştan okuyalım. Ümitsizliğin ümidi yitirdiği anda ümitsizliği yitiren bir ümidin varlığına inanıyor ve bekliyoruz demiştim zamanında. Tamam. Şimdi de diyorum ki umutsuzluğun umudu yitirdiği yerden var olarak geldik. Umudun yar olmasına diliyoruz. Amin. Eyvallah. Dinleyicimize isim yazmamışlar. Teşekkür ediyorum. Merve Hanım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz bu güzel duaya. Hayat bir piyano gibidir. Beyaz tuşları tatlı anları, siyah tuşlarsa acı anları simgeler. Unutma ki müzik yapmak için her iki tuşa da ihtiyaç vardır. Hayırlı yayınlar dilerim. Öyle. İnsanoğlu hüzünden kaçmamalı. Hüzün gönle, kalbe şifadır. Tabii ki de dert istemeyeceğiz Rabbimizden. O dertleri, sıkıntıları gidermesini isteyeceğiz. Ferahlık isteyeceğiz. Eyvallah, ama o kalbimizin, gönlümüzün gönül olması için de bizim insani bazı melekelerimizi, özelliklerimizi kaybetmememiz için de gereken biraz da hüzün aslında. Korkmamak lazım hüzünlenmekten. Hatta böyle bazen sebepsiz yere bir hüzün çöker insana. Durduk yere. Bir anda böyle keyfiniz kaçmış gibi olur. İşte derler ki işte o an dua vaktidir. Açın ellerinizi, dua edin Yaradan'a. Bizi de unutmayın dualarınızda.

ben gelen yorumlar da böyle genelde veciz ve anlamlı, sözleri altı dolu olan, hani bedeli ödenmiş dediğimiz o cinsten sözleri daha çok ön plana çıkarıyorum ya. Bak, dinleyicimiz uyanıklık yapmış. Demiş ki, bir gün kaybolursan seni bir tek ben bulurum demiş Sevil Caner'e. Böyle bir kamufle edilmiş bir yorum, inşallah yerine ulaşmıştır. Hem Sevil'e hem Caner'e selam olsun o halde. Ben Büşra, şarkılar canım oğlum ve benim için gelsin demiş, baş üstüne. Eyvallah. Bir Şeyh Galip Beyti diyor ki, hoş geldin ey ağa beridi canan, gel ver bana bir nüvidi canan, can ola fedayı iyidi canan, bir su dola, bir su dola mı ümidi canan? Yarın bize bir selamı yok mu? Gecemiz hayra kalsın. Eyvallah, teşekkür ediyorum Seher Hanım, sağ olun, var olun. Gebze'den Erdinceoğlu, Radyo 7 ailesine, Bahadır kardeşime selamlar, şarkılar bize gelsin demiş, baş üstüne. Hatay İskenderun'dan Hikmet Utlu Aras, dedem Hamit Utlu, babam Musa Aras için demiş. Peki. Muğla bizimle, Kayseri bizimle, eyvallah. Bakın Zülbiye Hanım hangi sözü hatırlatmış bize? Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Mevlana Hazretlerinin bir sözü. İşte bu sözleri biz sosyal medyada paylaşırken çok seviyoruz. Okuduğumuz zaman vay be diyoruz, evet. Hani böyle olmak lazım. Ama bu cümleleri kafaya takıp, hatta biraz da böyle kalbimize takıp, kalbimize indirip, gündemimize alıp, hani sabah kalktık yataktan, güne başladık, bismillah. Ben bugün şefkatte ve merhamette insanlara karşı ve bütün mahlukata karşı güneş gibi olacağım niyetiyle evden çıktık mı hiç mesela? Yoksa bu cümleler böyle sosyal medya yorumlarımızda, hani böyle biraz etkileşim dağılıyor ya, hani oralarda mı kalıyor acaba? Mevlana Hazretleri yüzyıllar önce bu sözü hani orada burada paylaşılmasını murad ederek söylemiş olmasa gerek, değil mi? Bir nasihattir. Biraz kafaya takmak, biraz kalbe indirmek lazım diye düşünüyorum. Selam olsun şefkat ve merhamette güneş gibi olmaya çalışanlara.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkısı.

gitme. Ne kadar acı, ne kadar çaresiz bir cümledir değil mi? Gitme. Gitme diyen insanın muhtemelen yüreği pır pır titriyordur gitmesinin korkusuyla, onun verdiği korkuyla, telaşla, endişeyle. Gitmesin dedikleriniz gitmesin hayatınızdan inşallah. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Efendim bakalım. Şarkı isteyenler var, ben şarkıları seçiyorum sizler için. Sizler keyifle dinleyebilirsiniz. Evet, Yiğit Önür ailesine ve size armağan olsun bütün şarkılar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi yayınlar Zeyd Bey, dua ile demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. Bir yerlerde aynı şarkıda içi titreyen, aynı ritimle gülümseyen, o görünmez bağla insanlara yalnız değilsiniz duygusunu yaşatan ve hissettiren güzel insan. Estağfurullah. Hoş geldiniz, huzurlu yayınlar demiş Ayten Hanım. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sizler de hoş geldiniz. Hem de gülümseyen, o görünmez...

Hiçbir cümleye sığmaz bazı kırgınlıklar. Sanırım susmak bu yüzden var. Kayseri'den selam ve dua ile hayırlı akşamlar demiş Fatıma Hanım, teşekkür ediyorum. Hiçbir cümleye sığmaz bazı kırgınlıklar. Sanırım susmak bu yüzden var. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, anlamsız kaldığı, yetersiz kaldığı noktada susmak icap eder. Bir de hani ya hayır söyle ya sus demişler ya. Hani hayır konuşmayacaksın, o ağzını, o dudağını kıpırdatma. Ağzından hayırdan gayri bir söz çıkacaksa susmak iyidir demişler. Susanların çoğu kazanmıştır. Uzun vadede, ilk etapta kaybediyorlar gibi görünse de. Vefa odur ki gönül bir kez yar diye mühürlendi mi, dünya bin türlü güzellik sunsa dahi o mühür bozulmaya. Aşk ehli ahdinden dönmez, zira verdiği söz dile değil, hakkın şahit olduğu gönle yazılmıştır. Gönül bir yare bağlandı mı, fıtrat dahi onu başkasına meylettiremez. Zira sadakat vuslatta değil, hasrette belli olur. Ey gönül, yarın yokluğunda dahi ona vefa eyle.

Zira gerçek sevda gözün gördüğüne değil, kalbin emanet bildiğine sadık kalmaktır. Vefa göz ucuyla dahi bakmamaktır. Bırak saatlerce sohbet muhabbeti, dilsiz olup ondan başkasına susmaktır. İstanbul Bahçeli Evler'den sevgiler. Teşekkür ediyorum Hacer Hanım. Sağ olun, var olun. Eyvallah.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Semra Hanım demiş ki ben her sabah kalkınca bugün Allah için ne yaptın sorusuna cevap ararım. İşte burada sevgi, şefkat, merhamet, her şey dolu dolu. Ben anneme babama teşekkür ederim. Her zaman bize doğruyu öğretirken hiç kırmadılar demiş. Balıkesir'den Karacabeyli Semra, eyvallah. Anne babaların önemi gerçekten çok hani büyük bizim hayatımıza, değil mi? Nasıl yetiştirildiğimiz o kadar önemli ve bizim de nasıl evlatlar yetiştireceğimiz de o kadar önemli. Hani kırmadan, incitmeden, sevdirerek, değil mi? Nebevi metotla, nefret ettirerek değil, küstürerek değil, sevdirerek bazı şeyleri öğretmek daha kalıcı olmasını ve onun da kendi evlatlarını aktarmasına vesile olmuş oluyor bu şekilde. Kaldı işte çayımız bardakta, çocukluğumuz sokaklarda, hevesimiz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda, gülüşlerimiz fotoğraflarda demiş Nazım. Ankara'dan selamlar. Ali Saffet Kiraz bir şarkı demiş bana. Peki ben sıradaki şarkıyı armağan edeyim size. Ve bütün dinleyicilerimize.

Efendim, Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından son paylaşımın altına yazarak bize ulaşabilirsiniz. Programımıza katkı sağlayabilirsiniz. Bir merhaba da olsa yazarsanız mutlu oluruz. Bazı dinleyicilerimiz var, yıllardır hani böyle karşılaştığımız zaman, bazı şehirlere sahne programlarına gittiğimiz zaman orada geliyorlar, diyorlar ki ya biz yıllardır dinliyoruz ama hiç mesaj atmadık size, hiç yorum yazmadık. İşte o dinleyicilerimize sesleniyoruz. Bozun sessizliğinizi, bir merhaba da olsa biz sizin sesinizi duymak istiyoruz. Eyvallah. Şöyle bir bakalım. Abdurrahim Karakoç'un dizeleri düştü gönlüme. Ne diyordu üstad? Aslında tam da böyle bütün zamanlara söylenmiş gibi ama bu zamanda en çok ihtiyacımız olan nasihatlerden biri olsa gerek. Çünkü çok incitir olduk, çok incinir olduk. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce. Bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. İncinmesin.

Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma, bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum, gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının tellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Bize ne yapsın ölüm. Erdem Beyazıt abiye rahmet olsun bu vesileyle.

0: reklam.
1: Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Erenler Turizm'in bu ayki umre programı, umre tarihleri belli oldu. 26 Eylül gidiş, 10 Ekim gelişli bir umre planlaması yapılıyor efendim. Sizler de Erenler Turizm farkıyla umre ziyareti gerçekleştirmek isterseniz Erenler Turizm'in sosyal medya hesaplarından ulaşabilir, erken rezervasyon kayıt imkanlarından, kampanyalarından yararlanabilirsiniz.
0: Bir reklam.

0: Yardım et Allah'ım sen, nerede yardıma ihtiyacı olan, yardıma muhtaç olan varsa, nerede yardım etmek isteyip de bu yardıma güç yetiremeyen kulun varsa, sen bu iki kullarını iki tarafı da buluştur ya Rabbi. Biri vesile olmak için yanar, diğeri biri gelse de yardım etse diye yanar. Sen bu iki grubu buluştur ya Rabbi. Amin. Bir Süleyman Çobanoğlu şiiri. Güneş asılsız çıktı ve ışıklar tükendi. İkimiz de titreyen fitillere kapandık. Tahtını kurmak için gözlerini beğendi. Ağırladık geceyi, konuk ettik ve andık. Uyu, yedi veren gülleri bahçemizdedir. Ve sevdan arsız sarmaşıklar gibi içimde. Dertlerimiz ya uzak bir denizdedir, ya saçlarından sonra unuttuğum mevsimde. Az sonra avuçların uyanacak ve sesin bir çiçeğe su gibi üstüme dökülecek. Ama bırak, bırak da içten içe titresin. Şu küçücük lambanın nesi var götürecek?
1: Mehmet Seyit Yıldız sizlerle.

Efendim, Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Artık sonlara gelmişiz. Bu programa başlayınca zamanın nasıl geçtiği, nasıl bittiği hiç anlaşılmıyor gerçekten. Hani varlığınıza şükürler olsun, teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan, bizi dinleyen, bu zamanı bizimle eşlik eden bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çekirge seslerine karışıyorken yıldızların ışıkları, yoncalar gecenin kalbine kokusunu yayıyorken, ömrümüzden kayıyorken saniye saniye zaman, güzel ezgiler yankılanıyor radyodan ruhumuza. Hafif bir rüzgar esiyor, bu ezgileri bu sezgilere yazan Rabbime hamd ve bin şükürle eyvallah diyorum. Ya Rabbi, duyacak kulak verdin, renkleri gözecek, görecek göz ve beni milyarlarca galaksinin içinde yaratmaya değer gördün. Şükürleri nefes sayılarıma ekleyemem ki, sen her nefesimin sayısını en iyi bilensin demiş Züleyha Hanım. Eyvallah, ne güzel olmuş, teşekkür ediyoruz. Gönlünüze kaleminize sağlık, sağ olun, var olun, eksik olmayın efendim. Çok sayıda yorum var, her bir dinleyicimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ya doğru insanı beklerken yalnızlıktan ölürsün, ya da yanlış insana katlanırken ömründen olursun demiş dinleyicimiz. Hayat biraz böyle. Rabbim nasibimizde olana gönlümüzü razı eylesin. Gönlümüzün razı olduğunu da nasip eylesin. Amin. Sondan bir önceki mi? Bakalım. Evet, sondan bir önceki şarkı. Bu şarkıdan sonra veda etmek için geleceğim.

0: getirmez.
1: Efendim bu arada dün üzücü bir haber aldık biliyorsunuz. Oyuncu, çok kıymetli, çok değerli bir oyuncu Serhat Kılıç vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine, arkadaşlarına, dostlarına ve camiaya başsağlığı diliyorum. Rabbim rahmet eylesin. Geldik programın sonuna kıymetli dostlar. Giderken son bir eser, çok hareketli bir türkü seçtim. Böyle orta ritim. Bu kadar böyle slow eser, hüzünlü şarkı çaldık. Giderken biraz böyle birazcık mütebessim gidelim diye. Ama tabii sözleri yine böyle bir insanın içini bir taraftan burkuyor, bir taraftan umut dolduran bir ritmi de var türkünün. Bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Aynı zamanda bu türkü Karadeniz'in bıçkın delikanlısı, aynı zamanda şiir gönüllü, şiir yürekli adamı Halim abi için, Halim hocam için gelsin. Benden bütün dinleyicilerimize aynı zamanda armağan olsun. Kendinize hoş bakın. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Allah'a ısmarladık.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam

Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ